0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Gününüz aydın olsun. Radyoya kulak vermiş olan siz değerli dinleyiciler. Çok güzel, çok keyifli, huzur dolu, mutluluk dolu bir gün olması temennisiyle bu sabahki programımıza başlıyoruz. Stüdyoda mikrofonların başında ben Bedriye Kalis ve karşımda rejide arkadaşımız ses yönetmeni Boyan Todorov ile birlikte güzel bir program olmasını niyet ettik ve hemen güzel mi güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Hoş geldiniz.

büyüyor yanlışın ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanlışın ortada gün gibi. Yapacak hiç

Yanmışım ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanmışım ortada gün gibi. Yapacak

Sevgili dinleyiciler, bu sabah yayınımızda ilk olarak mikrofonu can kurtaranlara uzatacağız ve suya yakın bulunan herkesin uyması gereken plaj güvenliği kurallarına dikkat çekeceğiz. Bu konu özellikle yaz aylarında daha çok gündeme gelir. Ancak suya yakın olduğumuz her an aklımızda olması gerektiğine inandığımızdan sizlerle paylaşmak istedik. Devamında ise evcil hayvanlar hakkında bir konumuz olacak. Köpeklerin insanların en iyi ve en sadık dostları olduğu söylenir. Köpek sevgisi kadar kayıtsız olan başka bir sevgi az bulunur. Evcil hayvan sahipleyen kişilere birçok sorumluluk düştüğünü unutmamak gerekir. Evinde köpek veya kedi besleyenlerin günlük iş ve aktivitelerini planlarken dört patili dostlarının rutinini göz önünde bulundurması normal bir şeyken tatil döneminde hayvanların emanet edileceği birini bulmak zor oluyor. Bu konu özellikle yaz döneminde Schumann'de sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Schumannliler ne gibi çözümler buluyor? Ailenin tüylü fertleri kimlere bırakılıyor? Benera Schumann Radyosu muhabiri Ivelina Ivanova'nın bu konudaki röportajını dikkatinize sunacağız. Hadi bir şarkı arası verelim ve hemen ardından konularımıza geçelim.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, suda kurtarma uzmanı olup uzun yıllardır su ortamında güvenlik alanında çalışan ve Life Saving Bulgaria temsilcisi olan Vasil Zagorchev, BNR Hristobotev programına konuşurken suya yakın bulunan herkesin uyması gereken esas kuralları hatırlattı.

0: Курнан пляж ве хавузлери терджих единес.
1: Посещаваме винаги охранявани плажове и плавни басейни.
0: İnsanlara tavsiyemiz her şeyden önce korunan plaj ve havuzları ziyaret etmeleridir, diyen uzman şöyle devam etti. Nedeni basit olmakla birlikte hayati önem taşıyor. Can kurtaranların varlığı ve sağlık hizmetinin verilmesi korunan yerlerdeki güvenlik seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Korunmayan alanlarda son derece dikkatli olun. Zagorçev özellikle korunmayan yerlerde suya girmeyi göze alanlara çağrıda bulundu. Yalnız gitmeyin ve yanınızda mutlaka telefon bulundurun. Olay olursa eğer hemen 112 acil telefon hattını arayın. Bu ortamda profesyonel yardımın olmaması feci sonuçlara yol açabilir, dedi. Sağlık durumu farkındalığı önemli. Suya girenlerin sağlık durumunun önemine dikkat çeken Zagorçev, küçük çocuklara kendilerini nasıl hissettiklerini takip etmeleri ve kötü hissettiklerinde bunu paylaşmaları öğretilmeli, dedi ve şunu ekledi. Yetişkinler ve özellikle de kronik hastalığı bulunanlar plaja sabahın erken saatlerinde gitmeli, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamalı ve en azından şapka takmalıdır, diyen can kurtaran, istatistik verilerine göre suda yaşanan olayların büyük bir bölümünün enfarktüs ve inme sebebiyle meydana geldiğini vurguladı. Çocukları bir an olsun gözden kaçırmayın. Yetişkinlere seslenen uzman, çocukları bir dakika olsun gözetimsiz bırakmayın, dedi ve feci kazaların birçoğunun devamlı gözetim gibi basit bir kuralın uygulanması yoluyla önlenebileceğinin altını çizdi ve önemli bir noktaya dikkat çekti.
1: Aktivna grija na pridruzhitelya ili roditelya.
0: Refakatçi ya da ebeveyn, 5 yaş gibi küçük yaşta olan çocuğa bir el mesafede durmalı. Çocuğu uzaktan izlememeli. Daha büyük çocuklara da gereklilik durumunda yardım edebileceğimiz mesafede olmalıyız. Sonuçta can kurtaran ebeveyn veya refakatçinin yerine geçmiyor. İstatistik verilerine göre son 4 yılda Bulgaristan'da yıllık 100 kadar boğulma olayının kayıtlara geçtiğini belirten Zagorçev, son 1 yılda yarısı kadarının deniz plajlarında, yani çoğunlukla can kurtaranların bulunduğu yerlerde meydana geldiğine dikkat çekerek bunun güvenlik gerekliliklerinin hiçe sayıldığı anlamına geldiğini söyledi. Gereksiz yere kahramanlık yapmayın. Kurtarma uzmanı gereksiz hazırlığı bulun.

kırılmadan boğulmakta olanları kurtarmaya atılan kişilere uyarıda bulunarak can kurtaran eğitimi almış değilseniz hayatınızı riske atmadan yardım arayın sözlerini kullandı. Boğulmakta olan ipe sarılır. Sözü boşuna söylenmiş değildir. Stres altında olan kişinin gücü kat be kat arttığı için boğulmakta olan kendini kurtarmaya çalışanı da boğabilir. Bu durumda en yakın can kurtaran kulesinden yardım istenmeli. Korunmayan bir plaj ise 112 acil telefon hattı aranarak olay mümkün olduğunca somut şekilde anlatılmalıdır diyen uzman, yine de bir şekilde yardım etmek isterseniz yardım gelinceye kadar zaman kazanmak adına 5 litrelik su şişesi veya bidon gibi suda yüzen bir nesnenin su üstünde kalabilmesi için kişiye uzatılmasında fayda olduğunu belirtti.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, köpekler insanın en iyi ve en sadık dostu olarak bilinir. Köpek sevgisi kadar kayıtsız ve şartsız olan başka bir sevgi olmadığı söylenir. Bununla birlikte hayvan sahipleyen kişilere birçok sorumluluk düşer. Evinde köpek ya da kedi besleyenlerin günlük iş ve aktivitelerini planlarken dört patili dostlarının rutinini göz önünde bulundurmaları normal bir şeyken, tatil döneminde hayvanların emanet edileceği birini bulmak hiç de kolay değil. Bu konu yaz döneminde Şumen'de sosyal medyada sık sık gündeme geldi. Şumenliler ne gibi çözümler buluyor? Ailenin tüylü fertleri kimlere bırakılıyor? Bu konuda Benere Şumen Radyosu muhabiri Ivelina Ivanova'nın yaptığı röportajı dikkatinize sunuyoruz.

0: Bulgaristan'ın çoğu şehrinde olduğu gibi Şumen'de de ailenin dört patili fertlerinden ayrı tatil modelleri çok değildir. Seçenekler eş dostla sınırlı kalıyor. Sahipleri deniz veya dağ tatili yaparken ya da yurt dışında seyahat ederken çoğu köpekler ninelerin evinde kalıyor.
1: Baba gleda po prinsip ili nekoy priyatelka ili rodnina sıştotu şumen.
0: Çoğunlukla ninem bakıyor ya da arkadaş ve akrabalarda kalıyor. Şumen'de evcil hayvanların bırakılabileceği bir yer yok. Bundan 7 yıl önce aldığımız köpeğimize en çok 3 günlüğüne birine baktırdık. Köpeği nineme bırakırken içim rahat ama tanımadığım kişilere emanet etmem gerekirse rahat olacağımı düşünmüyorum. Aileye bağlı olduğu için ayrılınca çok üzülüyor. Yemekten kesilip kapıda bekliyor diyen köpek sahibi kadın, köpeğinizi otelde bırakır mısınız sorusu üzerine şöyle cevap verdi. Otel hizmetinden kaçınılmaz gereklilik durumunda faydalanırım. Bu durumda oteli ve sağlanan şartlar ve bakımı titizlikle incelerim. Daha önce köpeğini bırakan kişilerin görüşlerini alırım. Kolay kolay bırakmam diyen Şumenli kadın, köpek sahibi olanların uzun süreli tatil lüksü bulunmadığını belirtti ve köpek bebek benzetmesini yaptı. Bebek gibidir. Ya bebeğini alıp tatile gidersin ya da evde durursun. Tatili dört patili çocuğuyla birlikte geçirmekten yana tercih yapanlar ise hayvan dostu bir yer bulmak zorunda. Bu durumda köpek bagajının hiç de az olmadığı göz önünde bulundurmak gerekir. Tüylü arkadaşını yanına almayı düşünmeyenlerin durumu da zor. Köpeğimiz var. Geçen yıl onunla Yunanistan'a tatile gittik. Zavallı hayvan büyük eziyet çekti. Saat 12 ile 16 arasında hiçbir yere gitmedik. Otel odasında durduk. Bu yıl köpeği kızımıza bırakacağız. O da işe köpekle birlikte gitmek zorunda kalacak. Önceki yıllarda ise yurt dışında yaşayan annemin gelip bakmasını istemiştim. Sağ olsun yaşlı olsa da ihtiyaç olduğunda bizi kırmıyor. Köpeğimiz bize alışık olduğu için ayrı kaldığında morali bozulur. En az 3 gün mama ve sudan kesilir. Ama sonuç itibariyle en azından ev değiştirmediği için ayrılık dönemini biraz daha kolay atlatır. Köpek otelinin bulunmadığı Şumen'de yaz döneminde yakın ve uzaktan nineler, komşu ve arkadaşlar seferber ediliyor. İki kuyruklusu bulunan bir kadın radyomuza konuşurken şunları paylaştı. Köpeklerimi annemin yanına bırakıyorum. O bakıyor. 2-3 günlüğüne ayrılmam gerekirse Varna'da otelde kalıyorlar. Otelden memnunum. Her gün videolar gönderip yiyip yemediklerini, uyuyup uyumadıklarına dair beni bilgilendiriyorlardı diyen iki köpek sahibi, köpekleri gerek annesinin yanında gerekse de otelde kalsın her iki durumda içinin rahat olduğunu söyledi. Röportaja katılan ve iki kedi sahibi olan kadın da 10

19 yıldır 4 patililer'i arkadaşlarına bırakıp gönül rahatlığıyla tatil yaptığını anlattı. İnsanın evcil hayvanı olursa, hele de kedisi olursa, tatille ilgili her şeyi ayarlamak zordur. Çünkü kediler evine bağlıdır. Çareyi yokluğumda kedi bakımını eş dosta yaptırmakta buldum. Çok şükür bunu yapan arkadaş ve akrabalarım var diyen kadın, kedilere baktırıp evden 20 gün ayrı kaldığını paylaştı. Ayrı kaldıklarında üzülüp üzülmediklerini eve dönünce pisilerin davranışlarından anladığını söyleyen kedi sahibi şöyle konuştu. Genelde ilk başta biraz küskün olurlar. Kedilerin insanları sahiplendiklerini düşündükleri söylenir. Küskünlükleri uzun sürmez. Apartman dairesinde yaşıyorum. Büyük bela hiç yapmadılar dedi. Yaz tatili günlerinde ayrı kalmak hem hayvanlar hem de sahipleri için bir sınama olduğu kesindir. Bu sınamayı atlatmak için en önemli olanı her şeyi iyice düşünüp planlamak ve sevdiklerimizi emin ellere teslim etmektir.

pazarda sizinle programı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve bundan sonraki dakikalarda yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler dinleteceğiz.

Böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınlar ekibi adına her birinize güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımız.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Size özel hazırladığımız programa hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Hep birlikte güzel bir saat geçirmeye hazır mısınız? Mikrofon başında ben Bedriye Halis, karşımda ise ses yönetmeni arkadaşımız Denisa Diamandieva var ve her ikimiz de sizlerle masallar, güzel şarkılar ve ilginç bilgiler paylaşmak için hazırız. Radyo başında olduğunuza göre sizler de hazırsınız demek ve hemen bir şarkıyla başlıyoruz o zaman.

0: bana. Sevgili arkadaşlar, masal kutusundan sizler için seçtiğimiz yine çok güzel masallarımız olacak bugün. Hemen ilk masalımızla, ormandaki evle başlayalım o zaman. Bu masalda yoksul bir oduncunun üç kızını ve bu üç kızın orman yolundaki macerasını dinleyeceksiniz. Ormanda oduncu olarak çalışan babalarına öğle yemeği götürmeye çıkıyor üç kız ve üçü de yollarını kaybettikten sonra buldukları bir kulübeye sığınıyor. Ancak kulübede yaşadıkları, kalplerinde taşıdıkları iyilik, kötülük, bencillik ve sevgiye göre değişiyor. Acaba oduncunun üç kızı kulübede ne tür maceralar yaşadı dersiniz? Hikayenin devamını Özlem Tefikova'dan dinliyoruz.
1: Ormandaki ev. Yoksul bir oduncu, ıssız bir ormanın kıyısındaki küçük bir kulübede karısı ve üç kızıyla birlikte oturuyormuş. Bir sabah yine işine giderken karısına demiş ki, "Bugün öğle yemeğimi büyük kızla ormana gönder. Çünkü öğleye kadar işimi bitiremeyeceğim." Kız yolunu şaşırmasın diye yanıma bir torba darı alıp yollara serpeceğim. Güneş ormanın tepesine kadar yükselince kız bir tas çorbayla yola çıkmış. Fakat ormanlarda, kırlarda uçuşan serçeler, çayır kuşları, ispinozlar, kara tavuklar, kanarya

Kalar darı tanelerini çoktan toplayıp yemiş. Bu yüzden kız yolu bulamamış. Gün batıncaya, gece oluncaya kadar sağ ve esen dolaşıp durmuş. Gecenin karanlıkları içinde ağaçlar uğulduyor, baykuşlar ötüşüyormuş. Kızın içine bir korku girmeye başlamış. O sırada uzakta ağaçların arasında parıldayan bir ışık görmüş. Orada insanlar olsa gerek. Bunlar beni gece yanlarında misafir ederler diye düşünmüş. Işığa doğru ilerlemiş. Çok geçmeden bir evin önüne varmış. Pencerelerinde ışık görünüyormuş. Kız kapıyı çalmış. İçeriden boğuk bir ses "Gel!" diye bağırmış. Kız evin karanlık taşlığına girmiş. Odanın kapısını vurmuş. Aynı ses "Girsene içeri!" demiş. Kız kapıyı açtığı zaman saçı sakalı bembeyaz bir adamın masanın başında oturduğunu görmüş. Adam yüzünü iki eliyle kapamış. Ak sakalı masanın üzerinden yere kadar uzanıyormuş. Sobanın yanında üç hayvan uzanmış yatıyormuş. Küçük bir horoz, mini bir tavuk, alaca tüylü bir inek. Kız başından geçenleri yaşlı adama anlatmış. Geceyi geçirmek için ondan bir yer istemiş. Adam hayvanlara seslenmiş. Güzel tavuk, güzel horoz, alacalı inek. Ne dersiniz buna siz? Hayvanlar hep bir ağızdan. Bizce uygun demişler. Yaşlı adam kıza dönerek, burada her şeyden bol bol var. Haydi ocağa git, bize akşam yemeği pişir demiş. Kız mutfakta ne aradıysa bulmuş. Güzel bir yemek pişirmiş ama hayvanları hiç düşünmemiş. Doldurduğu tabakları sofraya getirip koymuş. Ak saçlı adamın yanına oturmuş. Karnını tıka basa doyurduktan sonra "O kadar yorgunum ki," demiş. "Uzanıp uyuyacağım. Yatak nerede?" Hayvanlar seslenmişler. "Onunla yedin içtin. Bizleri düşünmedin. Geceyi nerede geçirirsen geçir." Bunun üzerine yaşlı adam "Haydi merdivenden yukarı çık. Orada iki yataklı bir oda göreceksin. O yatakları düzelt. Beyaz keten çarşaflarını yay. Biraz sonra ben de gelip yatarım," demiş. Kız yukarı çıkmış. Yatakları düzeltip çarşaflarını yaydıktan sonra yaşlı adamı beklemeden bunlardan birinin içine girip uzanmış. Bir süre sonra ak saçlı adam gelmiş. Elindeki ışığı kızın yüzüne tutmuş. Başını sallamış. Kızın derin uykuda olduğunu görünce döşemedeki kapağı açmış. Kızı odanın altındaki mahzene indirmiş.

Akşamüstü ortalık kararırken oduncu evine dönmüş. Kendisini bütün gün aç bıraktığı için karısına çıkışmaya başlamış. Kadın, "Benim suçum yok. Kız yemeği alarak çıkıp gitmişti. Herhalde yolunu şaşırmış olacak. Sabahleyin dönüp gelir," demiş. Oduncu güneş doğmadan kalkmış yine. Ormana gidecekmiş bugün de. Öğle yemeğini ortanca kızın getirmesini tembih etmiş. "Yanıma bir torba mercimek alıyorum. Taneleri darınınkinden iridir. Kız bunları daha iyi görür, yolunu şaşırmaz," demiş. Öğle üzeri kız yemeği alıp yola çıkmış. Fakat mercimekler ortada yokmuş. Ormandaki kuşlar bunları da dünkü gibi yiyip bitirivermiş. Kızcağız bütün gün ormanda dolaşıp durmuş. Akşam olunca o da yaşlı adamın evine varmış. İçeri alınmış, yiyecek bir şeyle yatacak bir yer istemiş. Ak saçlı adam yine hayvanlara sormuş. "Güzel tavuk, güzel horoz, alacalı güzel inek, ne dersiniz buna siz?" Hayvanlar aynı yanıtı vermişler. "Bizce uygun." Bundan sonra her şey bir gün önceki gibi olmuş. Kız güzel yemekler pişirmiş, yaşlı adamla birlikte yemiş, içmiş. Fakat hayvanları düşünmemiş. Yatacağı yeri sorunca hayvanlar, "Onunla yedin içtin, bizleri düşünmedin. Geceyi nerede geçirirsen geçir," demişler. Kız uykuya dalınca yaşlı adam gelmiş, kafasını sallayarak kızı seyretmiş. Onu da mahzene indirmiş.

Üçüncü gün sabah oduncu karısına demiş ki, bugün bana yemeği küçük kızla gönder. Bu çocuk her zaman usludur, söz dinler. Herhalde dost doğru yoluna gidecek, öbür haylaz kardeşleri gibi ormanda dolaşıp durmayacak. Fakat annesi bu kızını da göndermek istemiyormuş. En sevgili yavrumu da mı yitireyim demiş. Adam da merak etme, kız yolunu şaşırmaz. Bu kez bezelye götüreceğim, yollara serpeceğim. Bunlar mercimekten daha iridir, ona yolu gösterirler. Fakat kız kolunda bir sepetle yola çıktığı zaman kuşlar bezelyeyi yiyip bitirmiş. Kızcağız nereye gideceğini şaşırmış. Üzüntü içindeymiş. Babasının acıkacağını, yiyecek bir şey bulamayacağını, gecikirse anneciğinin merak edeceğini düşünüyormuş. Sonunda ortalık kararınca uzaktaki ışığı görmüş. Ormandaki evin yanına varmış. Geceyi orada geçirmesini güler yüzle rica etmiş. Aksakallı adam yine hayvanlara sormuş. Güzel tavuk, güzel horoz, alacalı güzel inek, ne dersiniz buna siz? Onlar da bir ağızdan bizce uygun demişler. Bunun üzerine kız önünde hayvanların yattığı sobaya doğru gitmiş. Tavukla horozun parlak tüylerini okşamış. Alaca ineğin alnını hafif hafif kaşımış. Yaşlı adamın istediği üzerine güzel bir çorba pişirmiş. Tasa koymuş, sofraya getirmiş. Sonra ben karnımı doyururken bu hayvancıklara hiçbir şey yok mu? Dışarıda her şeyden bol bol var. Önce onlara yiyecek getireyim demiş. Dışarı çıkmış, arpa getirerek tavukla horozun önüne serpmiş. İneğe de bir kucak dolusu güzel kokulu saman vermiş. Afiyetle yiyin sevgili hayvanlar. Susadığınız zaman içersiniz diye size serin su da getireyim demiş. Ve bir kova su getirmiş. Tavukla horoz hemen kovanın kıyısına sıçramışlar. Gagalarını suya daldırmışlar. Sonra kafalarını havaya kaldırmışlar. Böylece su içmeye başlamışlar. Alaca inek de bu sudan kana kana içmiş.

Hayvanlar yemlerini yiyince kız yaşlı adamın yanına giderek sofraya oturmuş. Ondan artan yemekleri yemiş. Çok geçmeden tavukla horoz başlarını kanatları arasına sokmaya başlamışlar. Alacaoğlan da gözlerini kapamış. Bunun üzerine kız artık ben de dinlenmeliyim demiş. Kız merdivenlerden çıkmış, yatağı düzeltmiş, tertemiz örtüler örtmüş. İşi bitince yaşlı adam gelmiş, yataklardan birine yatmış. Ak sakalı ayaklarına kadar uzanıyormuş. Kız ikinci yatağa girmiş, duasını etmiş ve uykuya dalmış. Küçük kız gece yarısına kadar rahat bir uyku uyumuş. Fakat ondan sonra evin içinde bir karışıklık olmuş. Evin köşe bucağından gıcırtılar, çıtırtılar duyuluyormuş. Kapılar kendiliğinden açılıyor, duvarlar yumruklanıyormuş. Tavanın kirişleri yerlerinden fırlayacakmış gibi büyük bir gürültü olmuş. Az sonra daha güçlü bir çatırtı duyulmuş. Bu kez de evin damı çöker gibi olmuş. Sonunda her yanı yine sessizlik kaplamış. Keza hiçbir şey olmamış. Yattığı yerden kımıldanmamış. Yine uykuya dalmış kız.

Sabah ortalık aydınlandıktan sonra uyandığı zaman kız bir de ne görsün? Kendisi büyük bir salonun ortasında yatıyor. Kız sanki bir

Saraydaymış. Duvarlarda yeşil ipekten, fon üzerinde altından çiçekler fışkırıyormuş. Yatak fil dişindenmiş. Üstündeki yorgan kırmızı kadifedenmiş. Yanındaki bir sandalyenin üzerinde incilerle işlenmiş bir çift terlik duruyormuş. Kız bunları düşte gördüğünü sanmış. Fakat içeriye çok şık giyinmiş üç uşak girmiş. Ne gibi buyrukları olduğunu sormuşlar. Kız, gidin, şimdi yataktan kalkacağım, yaşlı adama çorba pişireceğim. Güzel tavukla güzel horoza, alacalı güzel ineğe de yem vereceğim demiş. Kız yaşlı adamın kalktığını sanıyormuş. Onun yatağına bakmış fakat yatakta yaşlı bir adamın yerine yabancı biri yatıyormuş. Dikkatle bakınca bu adamın hem genç hem de güzel olduğunu görmüş. Adam uyanmış, yatakta doğrulmuş ve ben bir prensim demiş. Kötü bir cadı beni ak saçlı, ak sakallı bir yaşlı kılığına sokarak ormanda yaşamaya zorlamıştı. Bir tavuk, bir horoz ve alacalı bir inek kılığında üç uşaktan başka hiç kimse benim yanıma gelemiyordu. Eski durumuma dönmem için yalnızca insanlara değil, hayvanlara da iyilik etmeyi seven temiz yürekli bir kızın yanıma gelmesi gerekiyordu. İşte bu kız sen oldun. Cadının yaptığı tılsım bu gece yarısı senin yardımınla bozuldu. Eski orman kulübesi yeniden sarayıma dönüştü demiş prens ve yataktan kalkınca üç uşağını kızın anne babasına göndermiş. Onları düğüne çağırmış. Bu sırada kız ama benim öbür kız kardeşlerim nerede diye sormuş. Prens yanıt vermiş. Onları mahzene kilitledim. Sabahleyin ormana götürülecekler. Kötü huylarını düzeltinceye, zavallı hayvanları aç bırakmayıncaya kadar bir kömürcüye hizmetçilik edecekler demiş.

Arkadaşlar, az önce dinlemiş olduğumuz ormandaki ev masalında neye şahit olduk? İyiliğin ve merhametin ödüllendirildiğini, bencilliğin cezalandırıldığını, hayvanlara ve zayıflara iyi davranmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani sevgili çocuklar, iyilik ve merhamet her zaman karşılığını bulur. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sadece kendini düşünenler sonunda kaybeder, değil mi? Masalımızda da bunu gördük zaten. Bir de arkadaşlar, hayvanlara ve insanlara şefkatle yaklaşmak gerçek erdemdir. Bunu asla unutmayalım. Kalbi temiz olan kişi mutlaka ödüllendirilir. O yüzden her zaman kalbimizi temiz tutalım. İyilik yapalım, merhametli olalım, yardım edelim.

kalp atışını duyabilirsiniz. Çünkü orman sadece ağaçlardan oluşmaz. Orman, kuşların evi, sincapların oyun alanı, kelebeklerin dans sahnesidir. Gözlerinizi kapatın ve kuşları, sincapları, kelebekleri hayal edin. Aynı zamanda orman bizim için kocaman bir nefes kaynağıdır. Ağaçlar bize temiz hava verir, gölge olur, meyve verir. Değil mi? Düşünün bir, eğer orman olmasaydı kuşlar nerede yaşardı? Sincaplar nerede zıplardı? Biz temiz havayı nereden bulurduk? İşte bu yüzden orman bizim dostumuzdur. Dostumuzu koruruz değil mi? Çöp atmayarak, ağaçlara zarar vermeyerek ve doğayı temiz tutarak ormana sevgimizi gösterebiliriz.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili çocuklar, size özel hazırladığımız program devam ediyor ve sıradaki masalımız yine ormanda geçecek. Hangi masal mı? Parmak Çocuk masalı. Cesur ama boyu kısa olan Parmak Çocuk hikayesini anlatan masalın birçok versiyonu vardır. Charles Perrault'un anlattığı Parmak Çocuk hikayesini Özlem Tefikova'dan dinliyoruz.
2: Ülkenin birinde fakir bir oduncu yaşıyormuş. Oduncu öyle fakirmiş ki 7 çocuğunu güçlükle geçindiriyormuş. Bir gün hepsi ormana odun toplamaya gitmişler. Babası, "Anneniz ve ben odun keseceğiz. Sakın buradan uzaklaşmayın. Sonra kaybolursunuz," demiş. Kardeşlerin en küçüğü olan Parmak Çocuk yollara ekmek kırıntıları serpmeye karar vermiş. Kaybolursak kırıntıları izleyip yolu buluruz diye düşünmüş. Bir süre sonra oyuna dalan çocuklar ormandan uzaklaşıp yollarını kaybetmişler. Parmak Çocuk, "Merak etmeyin," demiş kardeşlerine, "ben yolu bulurum." Ve başlamış ekmek kırıntılarını aramaya. Oysa kuşlar kırıntıların hepsini yemişler. Bu arada hava kararmış. Zavallıcıklar korkudan tir tir titremeye başlamışlar. Derken uzaklarda bir ışık fark etmişler ve birlikte ışığa doğru yürümüşler. İyice yaklaşınca bunun kocaman bir ev olduğunu görmüşler. Kapıyı çalmışlar. Az sonra

sonra kapıda beliren yaşlı kadına "Geceyi burada geçirebilir miyiz?" diye sormuş parmak çocuk. Yaşlı kadın çocukları içeri davet etmiş. Karınlarını doyurduktan sonra da onları yatırmış. Yatak o kadar büyükmüş ki 7 kardeşin 7'si de sığmış. Çok yorgun oldukları için hemen derin bir uykuya dalmışlar. Ama parmak çocuğun gözünü uyku tutmuyormuş. Gece yarısı aşağıdan bazı gürültülerin geldiğini duyunca neler olduğunu merak etmiş. Bir de ne görsün? Bir dev yaşlı kadına "Karnım aç, canım iyi pişmiş çocuk eti istiyor" diye bağırmıyor mu?

Parmak çocuk hemen kardeşlerini uyandırmış. Camdan atlayıp ormanda koşmaya başlamışlar. Biraz sonra çocukların kaçtığını anlayan dev, sihirli çizmelerini ayağına geçirdiği gibi düşmüş peşlerine. Ama çok geçmeden yorulup bir ağacın dibine uzanmış ve başlamış horul horul uyumaya. Bunu gören parmak çocuk usulca yaklaşarak derin uykudaki devin çizmelerini çıkarmış. Sonra da onları kendi ayağına geçirmiş ve başlamış koşmaya. Çizmeleri sihirli olduğu için çok hızlı koşabiliyormuş. Böylece çok geçmeden evlerinin yolunu bulmuş. Kardeşleri evin yolunu tutarken o da uçarak vadileri aşmış, köylerden geçmiş ve sonunda kralın sarayına ulaşmış.

Zaman geçirmeden kralın huzuruna çıkan parmak çocuk sihirli çizmelere krala armağan etmiş. Bunlar benden çok sizin işinize yarar demiş. Oh, ne kadar da düşüncelisin demiş kral şaşkınlıkla. Parmak çocuğun bu davranışı onu öyle mutlu etmiş ki karşılığında o da bir torba dolusu altın armağan etmiş.

Sevgili arkadaşlar, az önce dinlediğimiz parmak çocuk masalından kendimize çıkarabileceğimiz ders sizce nedir? Neyi gördük arkadaşlar? Fiziksel küçüklüğün önemli olmadığını, akıl ve cesaretin insanı başarıya ulaştırdığını gördük. Yani kendine güvenen, cesur olan ve yılmayan kişi mutlaka bir yol bulur ve tüm zorlukların üstesinden gelir.

Böylece programımızın sonuna geldik. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler peri tozu, oyunlar macera. Siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Hayırlı ve huzurlu akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Eski haftayı uğurlarken yeni haftaya daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde girmemizi diliyoruz. Ve Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bizler teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte çalışıyoruz ve güzel bir türküyle programımıza start veriyoruz. Karaceli'nin Miladinovo köyünden bizzat benim çok sevdiğim ve kendisini sevgi, saygı ve rahmetle andığımız Hüseyin Ramadanov'un sesinden Gülfidan türküsünü seçtik.

Değerli dinleyiciler, bu akşam programımız lavanta kokacak ve mor rengi hakim olacak. Neden mi? Çünkü Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olduğunu ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçtiğini hatırlayan bilen var mı diye sormak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, ülkemizde buğday tahıl hasadı biter bitmez güldeki gül bahçeleri toplandıktan sonra artık sırada lavantalar var. Ülkemiz bir zamanlar dediğimiz gibi dünyada lider konumundaydı. Ne yazık ki o günler mazide kaldı. Ama bizler lavanta hasadını bu akşam anlatacağız ve ardından da Bedri Halis lavantanın faydalarını sıralamakla bitiremeyecek. Tabii bizim de dediğimiz gibi, biraz önce de belirttiğimiz gibi, bu akşam programımız lavanta kokacak ve yolumuz lavanta tarlalarından geçecek. Bizi dinlemeye devam edin dedikten sonra sözü Sıdık Ahmet'e bırakıyoruz. Haydi bizim evde fındıklı, lokumlu üzüm var desin güzel türküsünde.

Sevgili dinleyiciler, lavanta hasadı başlarken ülkedeki tarlaların sunduğu tablo eskiden olduğu kadar mor değil. Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olması ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçerek en büyük kokulu eterik yağ ihracatçıları arasında yer alması mazide kaldı. Oysa bundan sadece 10 yıl kadar önce tam anlamıyla hit olan lavantanın dikili olduğu arazilerin büyüklüğü yıldan yıla artarken üreticiler yeni dikimlere, tekniğe ve damıtma tesislerine yatırım yapmakta yarışıyordu. Mosmor tarlalar modern tarımın sembolü ve turist ile fotoğrafçılar için atraksiyon halini almıştı. Günümüzde manzara tamamen değişmiş durumda. Son 2-3 yılda birçok lavanta yetiştiricisi tarlasını sürmek zorunda kaldı. Buna neden aşırı üretim, düşük alım fiyatları, büyük bakım harcamaları ve istikrarlı piyasanın olmayışı oldu. Daha önce yüksek fiyat üzerinden alıcı bulan lavantaya birdenbire ucuzlayınca üreticilerin bir kısmı kampanya harcamalarını bile karşılamakta güçlük çekti. Buna rağmen lavanta gelenek üzerine yetiştiriciliği bölgelerde önemini korumaya devam ediyor. Lavanta işine devam eden çiftçiler kaliteye, daha iyi teknolojiye ve doğrudan satışlara ağırlık veriyor. Benere Şumer Radyo.

0: Tutsu muhabiri Ayşe Latif, eşiyle birlikte Dobruca'da 40 dönüm lavanta yetiştiren Monika Petrova ile söyleşti. İş arkadaşımızın hazırladığı röportajı dikkatinize sunuyoruz şimdi. Sevgili dinleyiciler, bazı yetiştiricilerin lavanta toplamaya başlamalarına rağmen Dobruca'da bu yıl havanın geç ısınmasından dolayı biraz daha beklenilmesinde fayda olduğunu söyleyen Monika şöyle devam etti. Lavanta artık çiçek açmış olsa da özellikle Seftopolis ve daha geç açan diğer çeşitler için en az bir hafta daha beklemek lazım diye anlattı Monika Petrova. Hasat döneminde asıl zorluk nedir sorusu üzerine lavanta toplanırken yaşanabilecek en büyük sıkıntının yağış düşmesi olduğunu belirten yetiştirici en uygun olan hava şartlarını anlattı.
1: Хубаво е, има 2-3 дни, в които е най-точното време да се ожени лавандулата и е препоръчително точно тогава да не вали. Просто се бори.
0: Хасат için yağışsız geçen 2-3 gün gerekir. Çünkü yağmur çiçekleri düşürür. Havanın güneşli ve sıcak olması da şart. Hava sıcak olunca yağ yukarı çıkıp çiçeğe geçtiği için hasat işine öğle saatlerinde başlanır. En iyi verim bu şartlarda alınır diye belirtti. Lavanta yetiştiricilerini hangi masraflar en çok zorlar diye sorduğumuzda Monika Petrova'nın cevabı şöyle oldu.
1: Най-много тежат работната ръка. Към момента просто надниците, които изискват работниците, са изключително.
0: İşçilik maliyeti üzerimize düşen en ağır yük olmakta. Şu an işçilerin talep ettikleri ücretler cep yakıyor. Önceki yıllarda 50, 60 veya 70 leva gündelik alırken şimdi istedikleri günlük ücret 70 ila 80 avro olup son derece yüksektir dedi.

0: Lavanta yetiştiricisi biçer döver ve kazan fiyatlarına zam gelmemesini umduğunu paylaştı. Son 2-3 yılda büyük sayıda çiftçinin lavanta işine son vererek mosmor renkli tarlalarını sürmelerine neden olan nedir diye sorduk.
1: Това е монопола на износа на масло, който е наложен от години, ниската изкупна цена и никаква подкрепа от държавата.
0: Недени лавантая ихраджат üzerinde yıllardır devam eden tekel olmaktadır. Düşük alım fiyatları ve lavanta yetiştiriciliğine yönelik devlet tarafından hiçbir desteğin sağlanmaması da bunda etkili oldu. Bulgaristan lavanta üretiminde dünyada birinci sırada yer alırken kimse buna önem vermedi. Üreticilere de hiçbir çeşit destek sağlanmadı. Hatta tersi bile oldu diyen Monika söylediklerini şöyle örneklendirdi.
1: Субсидии бяха отпуснати за всяка една култура, абсолютно всяка, без лавандулата. Там производителите на лавандула не получиха тези 50 лева тогава на декар, които се даваха
0: за всяка една култура. Her kültüre subvansiyon verildi. Her bir kültüre destek sağlanırken tek istisna lavanta oldu. Diğer tüm çiftçilere dönüm başına tahsis edilen 50 levalık destekten lavanta yetiştiricileri mahrum bırakıldı diye belirtti. Hal böyle olunca lavanta yetiştiricilerini destekleyen, menfaatlerini savunan bir örgüt var mı acaba diye sorduk.
1: Има организацията на тя асоциация на българските лавандулопроизводители. Основа се 2018 година в
0: Böyle bir örgüt var. Cevabını verdi Monika Petrova ve şöyle devam etti. Bulgaristan Lavanta Yetiştiricileri Birliği 2018 yılında Dobrich'te kuruldu. O sırada 180 üyesi vardı. O sırada ve şimdi Tarım Bakanı olan Plamen Abrovski ile birçok görüşme yapmış bulunuyoruz. Birlik hali hazırda da çalışmalarını sürdürse de kurulduğunda üye olan kişilerin çoğu lavanta yetiştiriciliği yapmaktan vazgeçtikleri için üyeliklerine son verdiler. Hatta birliğin başkanı Petar Hristov bile lavanta işini bırakıp şu an kornişon ve mısır yetiştiriciliği yapıyor dedi Monika Petrova. Sevgili dinleyiciler, destek almadan sürekli zarara çalışmanın imkansız olduğunu söyleyen Monika Petrova, Dobruca'da lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığı arazilerin toplam büyüklüğü eskiden 100 bin dönüm olurken şu an 17-18 bin dönüme inmiş olduğunu ileri sürdü. Kalan üreticileri tüm zorluklara rağmen lavanta işine devam etmek konusunda teşvik eden nedir sorusuna şu cevabı verdi.
1: Ами има си производители, които все още нали си имат сключени договори за изкупуване на маслото, устройва ги цената до някъде и...
0: Yağın alımına ilişkin sözleşme yapmış bulunan üreticiler var. Fiyat onlara nispeten uygun olunca devam ediyorlar. Bizim gibileri de var. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği yapıyoruz. Lavanta işinden vazgeçmeye gönlüm razı gelmiyor. Lavanta dikiminde patlama yaşandığı dönemde alım fiyatının çok yüksek olduğunu duyan çok sayıda çiftçi lavantacılığa soyundu. Bunda kötü şey yok. İcarla toprak kiralayıp lavanta fidanları diktiler. Maalesef o yıl lavanta yetiştirenler hiç de iyi fiyat tutturamadılar. Hatta çoğunun malı elinde kaldı. Bilindiği üzere depolarda duran büyük miktarda yağ var. Üreticiler malını bedava vermek istemiyorlar. Fiyatların bu düzeyde olması verilen emekle alay edilmesi demek. Bu alım fiyatlarıyla hiçbir masrafımızı karşılayamayız diye belirtti Monika Petrova. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da lavanta yetiştiriciliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Monika, beklentilerini de paylaştı.
1: Ами честно казвам, в един момент

0: от изкупвачите, от хората, които изнасят навън, все още използват това, че имат...
1: Açıkçası bence toptan alım ve yurt dışına satış yapanların çoğu hala büyük miktarda eski lavanta yağının mevcut olmasından istifade ediyorlar. Bu yağ bitti, anca durum normale dönebilir, dedi. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği işini yaptıklarını söyleyen çiftçi, yıllar boyunca 120 leva düzeyinde olan yağ alım fiyatının zamanında herkesi memnun ettiğini, şimdi ise masrafların artışı da göz önüne alınarak lavanta yağının 60 veya 70 leva karşılığı alınmasının normal bir fiyat olacağını belirtti. Bu yıl lavanta hasadı ılımlı beklentilerle başlıyor. Verim iyi olsa da piyasa öngörülemez olmaya devam ediyor. Lavanta yetiştiricileri yaptıkları işin ancak net strateji, istikrarlı piyasa ve kaliteli üretime destek şartıyla kazançlı bir iş olacağı konusunda hemfikirdir.

0: Sevgili dinleyiciler, lavanta etrafa buram buram yaz kokusu saçsa da sonbahar ve kış mevsiminde faydaları büyüktür. Birkaç damla lavanta yağı insanı rahatlatmak, ortama ferahlık katmak, hatta daha iyi uyku sağlamak için bile yeterlidir. Aromaterapi, masaj terapisi ve diğer lokal uygulama amaçları için kullanılan lavanta yağının faydaları saymakla bitmiyor. 40 dönümlük arazide lavanta yetiştiriciliği yapan Monika ve eşi birkaç yıl önce organik ürün üretimine başladı. Benere Şuman Radyosu muhabiri Ayşe Latife konuşan Monika Petrova, geniş uygulama alanı olan lavantanın günlük hayatta son derece yararlı olabileceğini öne sürdü.
1: Дългото масло може би е едно от най-силните, така да кажа, болко успокояващи и антибактериални масла. Има изключително.
0: Lavanta yağı en güçlü ağrı kesici ve antibakteriyel etkisi olan yağlardan biridir. Baş ağrısı, stres, gerginlik ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Şakak bölgesinde veya kulakların arkasına sürülen 1-2 damla bütün vücudun rahatlaması için yeterli olur. Kas ile eklem ağrısı ve kemik ağrısına karşı iyi geldiği için kineziterapi uzmanları tarafından genişçe kullanılmaktadır diyen Monika, lavanta yağının örneğin bel fıtığı veya eklem hastalığını tedavi etmemekle birlikte güçlü ağrı kesici etkisine sahip olduğunu anlattı. Sözlerine göre lavanta yağı sivrisineklere karşı da belki de en etkili araçlardan biridir. Yara ve yanık olduğunda da hasarlı deriye birkaç damla sürülmesinde fayda var. Özellikle yanıklarda iltihap önleyicidir. Lavanta yağı saç ve saç derisi için de epey faydalıdır. Saçının sağlam, hayat dolu ve parlak olmasını isteyen her kadın ev yapımı maske hazırlayabilir.
1: При хора, които имат проблем с котопад, върхот или като цяло раздразнен скалп, най-добре е в вихтин.
0: Saç dökülmesi, saç kepek veya tahriş ile kaşıntı problemine karşı bir çorba kaşığı zeytinyağına 10 damla lavanta yağının eklenmesi yoluyla hazırlanan maskenin saç derisine masaj hareketleriyle sürülmesi ve 30-40 dakika bekletilmesinde fayda var. Böylelikle saç tamamen yenilenir diyen Monika Petrova, başına yağ sürmekten çekinenleri saçın maske uygulandıktan sonra yağlı kalmadığına dair temin etti. Sözlerine göre saç dökülmesine karşı lavanta yağının ısırgan otu yağı veya kekik yağı ile karıştırılarak uygulanmasında da fayda var. Lavanta yağı yüz cildine temel olarak kullanılan bir yağ ile birlikte sürülmeli. Temel yağ olarak ise badem yağı veya salatalık tohumu yağı gibi en hafif olan yağlar seçilmeli. Lavanta yağı kullanılan krem ve şampuanlara da eklenebilir.
1: Ако не искат да си сложат в цялото шишенце шампуан, може просто в дозичката, която им в шепичката.
0: Шампуан шишесине eklemek istemezseniz duş altındayken avucunuza döktüğünüz şampuana 10 damla ilave edebilirsiniz. Saç derisi tahrişi ve saç dökülmesine karşı son derece etkilidir diyen Monika, lavanta yağının konkrendi

0: indikasyonlarını ve ev şartlarında kullanılmaması gereken durumları da anlattı.
1: Не е много препоръчително за всички хора, освен ли казвам пак една-две капки около слепоочието
0: или шакак бөлгесине veya hasarlı cilde 1-2 damlanın uygulanması dışında lavanta yağının doğrudan cilde sürülmemesi gerekir. 3 yaş altı çocuklara uçucu yağların kesinlikle uygulanmaması gerekir. Lavanta alerjisi vakaları çok enderdir. Ayrıca kokusu çok güçlü olduğu için astım hastalarına lavanta yağı kullanmalarını tavsiye etmem dedi. Lavanta yağı veya başka bir uçucu yağ ev şartlarında kullanılırken eterik yağların büyük derecede konsantre olduğunu unutmamak gerekir. Hassasiyet testi yapmak veya uzmana danışmak son derece yerinde olur. Gözlerle temasın önlenmesi konusunda da dikkat edilmelidir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bu akşam bu programımızda lavanta hasadını ve ülkemizin bir zamanlar lavanta yağı ve lavanta üretiminde dünyada lider olduğunu anlattık ve o günlerinin inşallah geri dönmesini umuyoruz. Ardından Bedri Halis ise lavanta yağının ve lavantanın faydalarını sıraladı ve umarız sizlere de faydalı olmuştur. Değerli dinleyiciler, hep beraber şimdi Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından ve folklor gruplarından türküleri hep beraber dinliyoruz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir haftayı uğurlarken programının sonuna geldik. Teknik yapımda genç arkadaşımız Danayıl Delev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Akşamınız güzel, yarınınız daha mutlu, daha neşeli, daha aydın olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.